boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vuru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Hürmüz Boğazı ile ilgili söylenen iki çift lafın vahşi kapitalizmin elinde ne büyük bir araca dönüştürüldüğü, korktuğumuz nükleer silahlardan daha gaddar bir ekonomik silaha dönüştürüldüğünü maalesef çok ciddi bir şekilde görüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede yürütülen her çalışma yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir dedi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 98'i tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çankırı'da piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yükseköğretim Kurulu bazı basın organlarında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır açıklamasında bulundu. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Hissettiğin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235

0: kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Hürmüz Boğazı ile ilgili söylenen iki çift lafın vahşi kapitalizmin elinde ne büyük bir araca dönüştürüldüğü, korktuğumuz nükleer silahlardan daha gaddar bir ekonomik silaha dönüştürüldüğünü maalesef çok ciddi bir şekilde görüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede yürütülen her çalışma yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir dedi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 98'i tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çankırı'da piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yükseköğretim Kurulu bazı basın organlarında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır açıklamasında bulundu. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Erciyesspor'un FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

harcamam bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
6: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
7: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Oyuncu sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm 105.0 Tutku FM'de bizleri gönül veren, dinleyen, dinlettiren herkese, sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun diyelim. Yine bir haftanın ardından güzel bir Samsun havasından, dışarıda güzel bir hava var bugün. Bizler de yerimizi aldık. Her hafta sonu olduğu gibi cumartesi günü 5. ayın 16'sı 2026 cumartesi günlerden sesimizin ulaştığı her yere, çalışanlarımıza, yollarda seyir halinde olan kaptanlarımıza, yine polis teşkilatımıza, askerlerimize, Mehmetçiklerimize, özel güvenlik görevlilerine de selam olsun diyelim. Hemen Babalar Ristali ile birlikteliğimizi başlatmış olalım. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Gencebay, Orhan Baba'nın güzel bir yorumuyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Arda arda sizler için unutulmaz eserler bugün de sizleri bekliyor. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 0542 744 6555 WhatsApp'tan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu başladı.

0: Evet, güzel bir Orhan Baba şarkısıyla birlikteliğimizi startını verdik. Verdikten sonra da uçaklar gökyüzünde kendilerini gösterdi. Bugün havanın güzelliğinden. Biliyorsunuz 19 Mayıs yanaşıyor artık. Uçaklarımız. Sizler de tabii ki sesi duyuyorsunuzdur illaki. Selam olsun. Müslüm Baba'yla devam ediyoruz birlikteliğimize. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.

ediyoruz. Birlikteliğimize, mesajlarınız da gelmeye başladı. Mesajlarınızı da hemen okuyacağım. Hakan göndermiş, yoldayım diyor, seyir halinde seni dinliyorum. Sıradaki Ferdi Baba şarkısı ve bana ve tüm dostlarıma armağan edersen sevinirim demiş peki. Muharrem Say göndermiş. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şu an serviste seni dinliyoruz. 55C175 Mehmet abi ve Meli ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem sıradaki şarkıyı bize armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş mesajında. Peki, armağanımız olsun tüm kaptanlarımıza da. Recep İnan ve sevdiklerine ve Nurten Hanım'a, eşine armağanımız olsun diyelim. Selamünaleyküm kardeşim, kolay gelsin demiş. Peki, armağanımız olsun. Şoför!

0: güllerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokman mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, reklamların ardına İmparator'un da güzel bir eseriydi. Güneş yarın doğmayacak dedi. Paylaştık. Peki devam ediyoruz. Yaşayan efsane ile birlikteliği bize. Yine bizi tekstil atölyelerinde dinleyen dostlar var. Onlara da selam olsun diyelim. Recep İnan kardeşim benim, selamlar olsun diyelim. Ortamında bulunan tüm dostlara, çalışma arkadaşlarına da sıradaki şarkımız armağanımız olsun. O da bir yaşayan efsane seven bir kardeşimiz. Armağanımız olsun o zaman bu güzel eserimiz. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: yanıma al. Evet, güzel şarkılarla, unutulmaz şarkılarla devam ediyoruz. Hafta sonu olduğu, her hafta sonu olduğu gibi. Yine İdris kardeşim benim. Selamlar olsun ona da. O da saati iple çekiyordu. Şükür kavuşturana. İdris Memiş ve yanında bulunan tüm dostlara, çalışma arkadaşlarına, yine Yılmaz abiye de selamlar olsun diyelim. Vallahi istemiş, bir güzel bir türkü söyledi ama, istedi ama o şarkıyı neyse en yakın zamanda arşivimize ilave edeceğiz, haberin olsun. Çalacağım tüm güzel şarkılar tekstil atölyelerinde yine bizleri dinleyen, kulak veren tüm gönül dostlarına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açın radyoların sesini, unutulmayan şarkılar sizler için gelmeye devam edecek.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, Coşku Sabah'ın güzel bir eseriydi. Paylaştık bu güzel eseri. İyi ki devam ediyoruz. Bu şarkının ardına da kısa bir reklamlara gideceğiz. Bu şarkıyı da yine Apo abiye ve sevdiklerine armağanımız olsun. Özlem Özdil yorumuyla sizlerle.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

Evet, ilk saatimizi artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Birazdan 13 itibariyle haber mültenine bağlanacağız. Günün gelişmelerini yine takip edeceğiz oradan. 12.51 Türkiye saatleri. Bir de Cansever'den güzel bir eseriyle devam edelim birlikteliğimize. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bize mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikte dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamayla karayolu taşıma yönetmeliğinde sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini bildirdi. Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket saatini 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Hollanda bandıralı bir gemide görülen hantavirüsün küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu bildirdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa.

0: Evet, az önce jetlerimiz 19 Mayıs hazırlık provalarını az önce yaptılar. Tabii ki herkesin merak ettiği, uzun zamandır yani yağmurlar devam ediyor. Acaba 19 Mayıs'ta havalar nasıl? Değil mi? Vallahi meteorolojiye baktık. 19 Mayıs'ta açık gözüküyor hava. Bir yağmur bir açık gidiyor vallahi. Mübarek. Hadi hayırlısı diyelim. Güzel bir Erol Budan şarkısıyla devam edelim birlikteliğimize. Ne güzel söylemiş bu şarkıyı Erol abi. Selam olsun ona da. Kulaklar çınlasın Erol Budan.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Kutku FM.

0: unutmadım, unutmadım aklımda.
1: Tutku FM.
0: Anları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyulup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa'yla hafta sonu.

Evet, son zamanlarda çok sevilen bir Eylülzade şarkısıydı, paylaştık bu şarkıyı da reklam kuşağımızın ardına. 13.23 yaptık Türkiye saatlerini. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Güzel bir Ömer Danış yorumuyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Abi diyor, inşallah diyor, 19 Mayıs'ta havalar iyi olur diyor, gösteriyi izlememiz lazım diyor. İnşallah. Allah'ın dediği olur. Ama şu anda baktığımız zaman açık gözüküyor salı günü. Tabii bu ilerleyen günlerde de olur, bakacağız.

0: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Özcan Deniz yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Bir Orhan Gencebay, Kral'dan güzel bir şarkı. Kesimoğlu Otobakım Servisi ve müşterilerine, adaşım İsa Kesimoğlu'na ve sevdiklerine ve tüm personellerine armağanımız olacak bu güzel eserimiz. Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne de selamlar olsun. Toybelen'de bu şarkı sizler için armağanımız olsun.
1: İklimler çileme çare bul.

0: personellerine armağanımız olacak bu güzel eserimiz. Kesimoğlu Ota Bakım Servisi'ne de selamlar olsun. Toyberen'de bu şarkı sizler için armağanımız olsun.
1: İklimler çileme çare bulmuyor Ayşem. Hasretin

0: şeye erdi de zamanla, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa.

Ediyoruz birlikteliği bize unutulmaz eserler ard arda sizler için gelmeye devam ediyor. Onlardan bir tanesi Sibel Can'dı. Sonrasında bir Ferdi Baba şarkısıyla devam edelim ikinci saatimizin sonunda. Bugünler yaşanacak diyecek Ferdi Tayfur. Alemin en çok dinlenen radyosunda Tutku FM'de sizlerle. İsa'yla hafta

0: Esra'yla hafta sonu
1: Tutku FM.
2: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Hasan göndermiş mesajını. İyi yayınlar İsa abi. Bizler de dinlemedeyiz. Arif'ten bir şarkı istiyoruz. Çalarsan seviniriz diye. Peki. Armağanımız olsun o zaman. Güzel bir Arif Sam yorumuyla devam ediyoruz.

0: Evet, Tavarna Müziği'nin unutulmaz seslerinden paylaşmış olduk bu güzel eseri. Bir de Cengiz Baba'yla, Yaşayan Efsane'yle devam edelim. Bu güzel şarkıyı da yine Cemal Köseoğlu ve sevdiklerine armağanımız olsun. Yaşayan Efsane'nin bu güzel eseri.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: Evet, devam ediyoruz birlikteliği. Bize birazdan Ablalar Restali'ni başlatacağım. Unutulmaz dört güzel eser ard arda gelmiş olacak sizler için. Selam aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar abi, ben Tekirdağ Kapaklı'dan Ramazan, mümkünse Tüncel Tüncel'den Bitmeyen Hatıral parçasını çalarsanız memnun oluruz. Kolay gelsin, Samsun'umuza selamlar demiş. Tekirdağ'dan Kapaklı'dan Ramazan. Armağanımız olsun o zaman Tüncel Tüncel'in bu güzel eseri.
1: İsa'yla hafta Tutku sonu. FM.

0: Evet, Tekirdağ'dan Ramazan istemiş olduğu bir şarkıydı. Paylaştık bu güzel eseri. Şimdi Ablalar Ressali ile devam edeceğiz birlikteliğimize. İlk şarkımız her zaman olduğu gibi Kamuran Akkor. Sonrası da Bergen Gülden Karaböcek Kibariye çalışmalarıyla devam edecek birlikteliğimiz. Ablalar Ressali başladı.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM'de unutulmayanlar.

0: Kullar affetmez.
1: Evet, kullar affetmez, yıllar affetmez. Bergen Ablalar Restalinde ikinci güzel şarkımızdı. Üçüncü güzel şarkımız da Gülden Karaböcek. O kadife sesiyle. Sonrasında güzel bir kibariye çalışması gelecek reklam kuşağımıza kadar. Unutulmayan şarkılar. Ablalar Restali devam ediyor.
2: İsa. Tutku FM.

0: Evet, günlerin olur dedi Gülden Karaböcek. Metin abi Almanya'dan selamlar demiş, o da bizler de selamlar gönderelim Almanya'ya. İyi yayınlar İsa kardeşim, seni şu an trafikte hanımla birlikte dinliyoruz. Samsun'umuza selamlar, sıradaki parça vatana gelsin demiş. Peki, armağanımız olsun o zaman sıradaki kibariye çalışmamız. Ablalar restoranında. Metin abi selamlar olsun tekrar.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: geldik. Birlikteliğimizin sonuna burada. Ama güzel şarkılar gelmeye devam edecek, haberiniz olsun. Ben olmasam da. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen bugün 11'de geldim ben yayına normalde. 11'den bu yana da sizlerle birlikteydik hemen hemen. 12 itibariyle start verdik ama biraz erken geldim bugün. Peki, güzel bir Orhan Baba şarkısı dinleyelim. Sonrasında haber bültenine bağlanacak. Sonrasında güzel seçmiş olduğum güzel şarkılar ard arda gelmiş olacak sizler için. Yarına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikte dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamayla karayolu taşıma yönetmeliğinde sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini bildirdi. Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket saatini 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Hollanda bandıralı bir gemide görülen hantavirüsün küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu bildirdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erzurum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Sparta Kum Ömer evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 4683.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Erciyesspor'un FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bahis soruşturması kapsamında futbolculara Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur Allah.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür Yıldız hali İnşaat sunar. Şimdi yayında. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Murat yayında.
4: Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

0: lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Murat.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
3: 105. Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Evet, büyük bir hafta, bir hafta bitti ve cumartesi ve pazar gününe geldik değil mi? Günlerden cumartesi ve yarın da buradayız. Dinleyici istek programı startını alıyor tabii ki. DJ Murat frekansında, Tutku FM frekanslarında DJ Murat farkıyla başladık bile. Valla öyle bir hızlı geldim ki arkadaşlar. Uzak bir yoldan geldim o arada. Otopark sorunu var. Öyle bir durum var burada. Onu beklemekten valla hızlı bir şekilde yukarı çıktım yayın odasına. Hemen şarkıları attık ve kendimize geldik ancak. Evet, selamlar sevgiler olsun herkese. Hoş geldiniz bu arada tekrar. Evet, öncelikle listemle bir selam verim şöyle dostlar, kardeşlere. Sevgili Mikail Yerli'ye, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu ve Eren Yerli'ye, Samet Ayna, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay ve Muhammed Şahinkaya, Arman Zahimoğlu'na da sevgiler olsun. Murat Tan kardeşime de selamlarımı yolluyorum.

0: özellikle de sevgili kardeşim Mustafa Pak'a buradan selamlarım, sevgilerim olsun. Mustafa Pak. Mustafa Pak'tan tüm dostlarına selamlar, sevgiler var bu arada. Evet, güzel bir şarkıyla istekle başlayacağız. Bu arada yine ben Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu T tipi kapalıda saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, reisim Samet Yıldırım, efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'e, Mukadeya, Ebubekir Sarıoğlu'na, Samet Cangal'ın ve Kadir Erez'e, Kaan Durukan, Texas Doğukan, yine Aktuman ve A7 Koğuş'una, Eyüp'den, Gürlü'den sabah olmadan şarkısı Armağan Olsun Ağacı Her Yerde demiş mesajında dinleyicimiz. Sevgili kardeşimize buradan selamlar olsun. Evet, bu şekilde gelmiş. Hemen bakıyorum şöyle listemdeki diğer şarkı, hemen startımı vereceğim. İşte şarkım geliyor, sonrasında ben buradayım.
1: Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Murat.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.

işte sevgili dostlar. Evet, gelen mesajlar var, onları değerlendireceğiz. Merhabalar Murat kardeşim, ben Yasin Ay. Buradan dostlarım Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a kocaman selam ederim diyor. İyi ki varsınız, sizi seven kardeşiniz Yasin Ay demiş. Bu şarkı sizlere gelsin. Müslüm'den seneler adlı şarkı istenmiş. Evet, iyi yayınlar Murat kardeşim, ben Faruk Ay. Buradan canım ciğerlerim diyor. Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a kocaman selam ederim. Kendinize iyi bakın, canlar sizi seven kardeşiniz Faruk Ay demiş. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Köşe Kapmaca adlı şarkı istenmiş. Onlar için gitmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar bu arada. Evet, Mehmet Kabacı'dan Hakan Polat'a, Özgür Keskin Vezi Köprü de yatıyor. Osman Köseoğlu'na, Sinan Kara'ya selamlar sevgili olsun demiş. Mehmet Kabacı yollamış. Özellikle Hakan Polat abime buradan selamlar olsun demiş mesajında. Evet, de onlar için gitti. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamun aleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun dilerim. Senin aracının ile buradan başta abilerim Çağrı Kartal, Çağatay Kartal olmak üzere nazarında selamı sevgisi hak eden tüm abi ve kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun sunarım diyor. Özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmalarını temenni ederim. Böyle bir şeye aracı olduğun için de sana teşekkür ederim. Sunar her şeyin gönlünce olmasını dilerim Murat abi demiş. Sevgilerimle Çağlar Kartal yollamış kardeşimiz. Ona da buradan selamlar sevgili olsun kardeşimize. Çağrı Kartal'a da, Çağatay Kartal'a da çok selamlarım olsun. Evet, onlar için geldi yine bu güzel şarkım. Evet, yine bu arada Musa Yıldırım abimiz, Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun'a, Yasin Ay'a, Enes Güneş'e, Erkan Demir'e, Kemal Sarıköse'ye çok selam olsun demiş. Evet, Musa Yıldırım abimiz yollamış. Ve yine Mira ve Arya'nın da babalarına, Samet babalarına çok selamları var ve annesinden de Samet Yıldırım'a kucak dolusu sevgiler yollanmış. Evet, onlar için gelmiş bu güzel şarkılar. Onlara armağan olmuş arkadaşlar. Evet, şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. Sonrasında devam edeceğiz tabii ki. Bir reklam görüyorum şarkıdan sonra. Yok, düzeltiyorum. Şarkıdan sonra bir Müslüm daha var. Köşe Kapmaca. Sonrasında reklamlar var.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

Sevgili dostlar, T-tipinde yatan sevgilim diyor. Şöyle baktığımda T-tipinde yatan sevgilim Oğuzhan Şen. Seni çok özledim. Hayatım anlamı sensiz geçen her günün için sana biriktirmiş olduğum bolca hasret ve bir an önce çıkar gelirsin inşallah sevgilim. Kızım çok iyi. Artık bazı kelimeleri söyleyebilmeye hayatım ben de aklım kalmasın. Seni çok seviyorum. Çok özlüyorum sevgilim. İyi ki varsın aşkım. Canımdan çok sevdiğim hayatımın anlamı için Seda Sayan'dan Bebeğim şarkısı çalarsanız çok seviniz demişler. Evet, bu şekilde gelmiş. Oğuzhan Şen için gelmiş. Eşinden yollanmış ve onu çok sevdiğini iletmiş tabii ki dinleyicimiz. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, işte güzel bir şarkı var. Şarkıyı çalacağım. Reklamından sonra da Köşe Kapmaca şarkısı gelecek. Sonrasında da ben burada olacağım.

0: Murat yayında. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
6: Murat yayında.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
6: Murat yayında.

Evet, iki tane güzel şarkı çalacağım. Öncesinde şöyle bakıyorum. Evet, iki tane güzel şarkı çalacağım. Seda Sayan Bebeğim ve Köşe Kapmaca adlı şarkılar çalınacak arkadaşlar. Evet, bu şarkı bu arada şöyle bakayım ben. Bu şarkıya bakacağım, hangi şarkıydı. Listeme dahil etmiştim bu şarkıyı. Öncesinde evet, güzel şarkı var. Yağmur Aksu'dan candan çok sevdiği Ozan Şen için Bebeğim adlı şarkı armağan olsun demiş. Onu çok sevdiğini söylemiş mesajında. Evet, onlar için gidecek ve öncesinde Köşe Kapmaca gelsin, sonrasında Bebeğim gelsin, sonrasında da ben buradayım arkadaşlar. İşte Müslüm. Sevgili Şuan kardeşim, selamlar olsun. Hakan Polat'a da selamlarımı yolluyorum. Sevgili Mikail Yerli'ye, sevgili Ahmet Coşkunsu, Doğan'a Coşkunsu, Eren Yerli'ye çok selam olsun. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Samet Ayna kardeşime de selamlarım olsun. Mustafa Pak, sana da selamlarım olsun.

etmedim. Ya ben sana kul köleyim dedim. Biliyor musun sensiz ne hallerdeydim? Ah ah. Hani mutluydun? Bulamadın değil mi benim gibi seveni? Bulamadın değil mi sana can vereni? Ama sen

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105. Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte sevgili dostlar, BTL'imizin güzeli devam ediyor bu arada. Evet, sevgili Faruk Aydan Yasina'ya çok selamlar var. Bu arada selamı iletmesini istemiş. Faruk Aya da buradan selamlarımı yolluyorum. Yasina'ya kardeşime de selamlarımız, sevgileriniz olsun. Gecenin güzel şarkıları ona gelsin, onlara gelsin. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda bu arada bir şarkı istenmişti. Sevgili Musa Yıldırım abimiz istemişti. Evet, onu yollayacağım.

bu şarkı yine Musa Yıldırım'dan Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun'a, Yasin Aya, Enes Güneş'e, Erkan Demir'e, Kemal Sarıköse'ye ve Mira ve Aryalı babaların da çok selamları var. Annesinin de Samet Yıldırım'a selamları var. Şu an beni dinliyorlarmış. Samet Yıldırım selamını iletmiş babası tarafından. Evet, aleyküm selam dostlara, kardeşlere. Buradan selamlar olsun bu arada. Şarkı onlar için gidiyor. Sonrasında ben buradayım.

ne demişler? Ben Ertuğrul Baş demiş. Ertuğrul Baş. Aile koğuşunda kalan kardeşim Alihan Coşkun'a zor günler geçiyor ama unutma, yalnız değilsin. İnşallah mahkemeden güzel haberler çıkacak. Kendine iyi bak. Dualarım seninle. Bu kardeşim seni çok seviyor. Acayip yerde rejimimden dostum şarkısı sana armağan olsun dermiş. Mesajında Ertuğrul Baş yollamış. Mesajı iletmiş. Onun için de gelsin. Birazdan şarkıyı yollayacağım bundan sonra. Hadi bakalım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Tetibinde yatan sevgilim Ozan Şen, seni çok seviyorum hayatım, dışarıyı merak etme, nasıl bıraktıysan her şey öyle, bir sıkıntım yok çok şükür, tek sıkıntım sen yoksun ve ben özlüyorum, bir an önce gel sen ben kızımız çok güzel bir hayat yaşayalım, çok güzel olmasa da olur, sen yanımızda ol yeter ki, seni çok özledim çok, bazı şeyler var görüşte konuşuruz, seni seviyorum sevgilim ömrüm demiş. Mahkemem çok iyi geçti Allah'ın izniyle, her şey çok güzel olacak, kurban oldum Güçlü Soydemir'den Yasaksın Bana şarkısı çalarsanız seviniz demişler mesajında. Onu çok sevdiğini iletmiş Ozan Şen için gidiyor bu güzel şarkım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği devam ediyor. Saatlerim 18.24'ü gösteriyor. Saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner'le devam edeceğiz. Saat 20 itibariyle gecenin ileriki saatlerine kadar birliktesiniz arkadaşlar. Ondan dolayı kaçırmayın. Kalpten Kalbik programını kaçırmayın arkadaşlar. Evet, bu arada sevgili Samet Ayna, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha, Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Berdek, İbo Şeker'e, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gükhan Saf, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci ve Can Alp'e, Batuhan Aksu, Barış Temel ve Barış Semiz'e, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. Yüreğimizde dava aşkı, aklımızda kardeşlik inancı, istek şarkımızda Ali Aksoy, Tanrı Dağları, Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine armağanım olsun demiş. Biz Tarık Ayna o gün Mısırlı demişler. Yiğitan Kuşlu olarak abimiz Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yaya Sisko, Ayan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gökhan Safa, Barış Temel, Temel Barış'a, Semiz canlarımıza selam ederiz. Abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Samet Aynay'a, Uğur Vural'a selam olsun. İstek şarkım Ali Kınık'tan bir şarkı istiyorum demiş. Hapiste yatarım. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlara da yer vereceğim. Onun öncesinde tabii ki istenilen şarkılar var. Onları da yollayacağım arkadaşlar. Evet, tabii ki isteklerinizi yollamaya devam edin arkadaşlar. Ben buradayım. WhatsApp istek attım devrede. Gelen mesajları değerlendiriyorum. Onu da iletmiş olayım arkadaşlar. İşte Ali Aksoy geliyor. Samet Aynık kardeşime selamlar olsun.

sevgili Mustafa Pak, sana da sevgiler olsun. Ondan da tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar var. Benden de Mustafa Pak'a yine selamlar olsun.

Sarı Dağları, Alaksoy ve tabii ki bu arada istekli şarkı. Bu arada Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler devam ediyor arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlarda ben Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan kıymetlim, değerlim Nursena Çala Tefo Seko, bu aşk bulunmaz adlı şarkı armağan olsun demişler. Evet, Samet Ayna'dan bu arada Nursena Çala'ya onu çok sevdiğiniz iletmiş mesajında, onlar için gelsin bu güzel şarkım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

İşte böyle bir eski albümlerden bir şarkı daha geliyor sevgili dostlar. 105 ve nokta frekansının da valla yoruldum bu arada. Ben bugün çok yorulmuşum. Kendimi böyle iyi hissetmiyorum gibi durum var. Zorla yayın yapıyorum desem yeri var yani. Yorulmuşuz herhalde bugün. Yarın bomba gibi olmak zorundayız. Yarın akşam uzun olacak biliyorsunuz değil mi? Evet, güzel bir şarkı var listemizde. Ben Asena, Bahadır Taflan, Demir Kapılar aramızda gizli de sen hep aklımdasın. Sendeki bana iyi bak Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam şarkısı armağan olsun demiş. Asena Vanlıoğlu Bahadır Taflan'a yollamış. Mesajı iletmiş, onlar için gelsin demiş. Evet, onlar için de gitti zaten. Evet, yine giren ben Osman Demir, AC Baba, dört gözle bekliyoruz. Çıkmanın son günler, dikkat et kendine, az kaldı piyasa çıkmaya, toza döndüm şarkısı armağan olsun demiş. Tamam, şarkı listeme dahil olmuştu. Onlara yollayacağım. Evet, yine gelen diğer mesajları da birazdan yollayacağım. İşte güzel şarkım bir gelsin, sonrasında ben buradayım.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: işte sevgili dostlar, beatimiz tüm güzeli devam ediyor. Yine gelen mesajlar var. Evet, güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım bu arada. Evet, yine gelen mesajda bu arada Samet Aynadan bu kalbin sahibi olan kıymetlim diyor. Çok sevdiğim, hayatımın anlamı Nur Sena Çala gelsin. Güzel şarkılar armağan olsun. Onu çok sevdiğimi söyler misin demişti mesajında. Tamamdır, söyledik bile. Evet, onlar için gidecek güzel bir şarkı. Evet, şöyle baktığımda yine Zara'nın güzel bir şarkısı gelsin. Onlar için armağan olsun. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. İsteklerle devam edeceğim. Gelen mesajlarla.
1: Murat yayında. Külahri saatlerdesiniz. Murat yayında.

0: tarih saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: İşte bir mana var gözlerinde. Evet sevgili dostlar, bittiğimiz devam ediyor. Evet yine gelen mesajlarda sevgili kardeşimiz Betül Kılıç, iyi yayınlar Murat abi. Ben Betül Kılıç, Samsun tetibi cezaevinde olan canlarım Sevda Köse, Aleyna Gölge, Kıymet İlgen, Tuana Yıldız, Kule Bire ve Asena Vanlıoğlu, Fatma Coşkun, Nurtaç Gamze, Yalkuan ve Sekmenoğlu, Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Seda Türkmen, Elif Kaya kardeşim, Hilal Şeker'e, Gönül Çal'a özlemlerdesiniz. Kendinize iyi bakın, ben sizi beklemekteyim. Özgür çatısı altında görüşmek dileğiyle demiş Betül Kılıç yollamış. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun demiş mesajında. Evet bu şekilde etmiş. Onlar için gidiyor. Sevgili Mehmet Tosun sevgili abimize buradan selamlar sevgiler olsun. Evet o da şu an bizi dinliyormuş. Selamlarımı yolluyorum Mehmet Tosun'a. Ona gidiyor bütün güzel şarkılar. Ben Ozan İçi demiş. Samsun dostu, canım dostum, en kısa sürede güzel günlerimize döneceğimizi, yine kol kola aynı sokaklarda yürüyeceğimizi biliyorum. Seni çok özledim kardeşim. Alihan Coşkun, Allah'a emanet ol, fark etmez hesaplaşırız adlı şarkı istenmiş. Onlar için gidiyor. Evet yine gelen diğer mesajlar var. Onlara da yer vereceğim. Bu arada yine gelen diğer mesajlar, onları da okuyacağız, yollayacağız. Ve gelen mesaj vardı demiştim, fark etmez hesaplaşırız geliyor. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar. Evet Mehmet Tosun'dan açık A blokta yatan Fatih Mangan, Mehmet Tosun, Osman Halil'e gelsin, ayrıca Kral İnsan Yusuf Altunkara, Ahmet'e armağan olsun demiş. Şarkı listemizde dahil olmuş.

İşte güzel bir şarkı geliyor. Betül Kılıç dostlarına, kardeşlerine armağan etmişti. Onun için geliyor şarkı. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. İstekler devam ediyor. Saat 20'ye kadar.

biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, beatlerimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de Murat Oğun Beatiz'de. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime, Gülcan Sevinç'ten C25 Koğuşunda Yatan Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum canım kocam Ziya abi, seni de unutmadık, sana da armağan olsun demiş. Gülcan yollamış mesajı, Gülcan Sevinç'ten eşine armağan diliyor ve abisi Ziya abime de gelsin demiş. Onlar için geliyor bu güzel şarkım. İşte sevgili dostlar, Müslümcüler, size darman olsun. Sevgili Şahan kardeşim, DJ Şahan, sana darman olsun.
0: Murat yayında. Murat yayında.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
2: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: zaman şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
0: 105.
2: İşte sevgili dostlar, şimdi bitirimiz devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlara bakacağım, onları yollayacağım. Yine gelen mesajlarla devam edeceğiz. Evet, gelen mesajlarda şöyle baktığımda yine mesaj kutuma sevgili Samet Ayna bir istek yollamıştı. Sevgili Samet Ayna'dan cümleden selamun aleyküm demişti. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim Sercan Togaca, Tuncay Cara, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural Hamdi, Samet Mutlu, Taha Ünveren, Enes Ulaş, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat demişler. Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu'ya, Barış Temeli, Barış Semiz ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var demiş. Evet, gecenin tüm güzel şarkıları demiş Uğur Demiröz'e ve ona gönül veren kardeşlerine armağan olsun denmiş. Evet, Samet yollamış, Samet Ayna tarafından armağan edilmiş. Evet, yine Samet Ayna'dan bu kalbin sahibi olan diyor. Evet, kıymetlim Nur Sela Çalık'a da gecenin tüm güzel özel şarkıları armağan olsun denmiş. Samet Ayna yollamış, bu mesajı iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Elif Kaya toprağı ağaç anlarmış, ağacı yaprak, kardeşi de kardeş anlarmış. İnsan kardeşi varsa yalnızlık uğraşmazmış. Yüreğine iyi ki sizi çok seviyorum, kocaman öpüyorum sizi demiş ve Hece Herdem Oy Gülüm şarkısı Çalasan Seviniz Kübra Berlin yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gitti. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlara da gelsin mesajlar. Evet, yine mesaj var, birazdan onları da yollayacağım. Evet, güzel bir şarkı var, şarkıyı yollayacağım, sonrasında yine ben buradayım. Bugün biraz yorgunum arkadaşlar, inanın ki niye anlayamamış değilim, erken kalktım, onlar olabilir mi? Evet, güzel bir şarkı geliyor dedim, tabii ki onu yollayacağım. Şöyle baktığımda mesaj kutuma şu vardı, hemen şunu yollayayım ben.

0: Evet dostlar, yavaş yavaş sonlara geliyoruz diyecektim. Şöyle baktığımda saatimi 19.30'u gösteriyor saat bu arada. Evet, yine gelen mesajlarda dinlemişler. Gülcan Sevinç'ten C25 koğuşunda yatan eşime armağan olsun gecenin tüm güzel şarkıları. Seni çok seviyorum canım kocam demiş. Ziya abime de çok selamlar olsun, onu da unutmuş değiliz diyor. Evet, Gülcan Sevinç yollamış mesajı, bu şekilde iletmiş, onlar için gitmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda selamun aleyküm demişler. Mücahit Ayaz, 12. koğuşta yatan değerli büyüğümüz, arkamda dağ gibi duran babam Dede Murat'a, Reis Mehmet Çağdaş, İlker Ölmez, Kamalı Yakup'a, kardeşim Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Malik Şenyer, Emirhan Aslan, Semih Yılmaz'a, Murat Tağan'a, Samet Çakma, Kaan Dorukan, Yusuf Tosun'a, Okan Tosun'a ve aynı sofrayı paylaştım canlarım Şevki Çoğaltan, Mehmet Can, Kürşat Dumanoğlu, Hakan Pak, İsmet Can Özgür, Mert Can Akgöz, Taner Kaya, Taner Şahin, Yağız Çetin'e, Cengiz Han Batmaz, Ali C. Kemal Çakar, Akın Özdemir'e, Semih Yamanlar, Emirhan Kaplan, Vedat Kaplan, Hulusi Kaplan, Sinan Akıncı ve Giresun'da diyor özüm Berat Sözkeser'e selam olsun. Ayrıca A4 koğuşunda bulunan değerli eşim Hilal Ayaz, Özgürlük ve düğün çok yakın sevdiğim ortamına, ömrüme kardeşlik yapan tüm kardeşlerimize de selam olsun. Kocam Mücahit Ayaz, ihtiyacı var şarkısı eşime demiş, armağan olsun. Murat abi selamlar olsun demiş. Sesine sağlık diliyorum. Eyvallah. Tamamdır. Bu şekilde iletilmiş ve şarkı istemişler. Evet, şarkıyı yollayacağım. Evet, hemen şarkım gelsin. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar.
1: Murat yayında.
0: Evet, güzel bir şarkı var. Yine şarkı Bülent Rengin'den ve annesinden demişler. Arda Rengin'e selamlar olsun. Oğlumuza selamlar ve yine koğuşundaki tüm dostlarına da selamlarımı yolluyorum demiş. Ve yine Mikail Yerli'ye de selamlarını iletmiş. Bülent Rengin tarafından iletilmiş mesaj. Evet, onlar için gidiyor. Selam olsun. Evet, işte şarkımda başı almıştım. Şarkı geliyor. Sonrasında ben buradayım.

0: Murat yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Evet, güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Murat Ağa'dan tüm dostlarına, kardeşlerine armağan edilmiş bu güzel şarkı. Yine İbnat Rengin'den ve annesinden de Arda Rengin'e gidiyor bu güzel şarkı. Onlar için gelsin bu güzel şarkı. İbnat Rengin'e de buradan selamlar, sevgiler yolluyorum.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Evet sevgili dostlar, şöyle saatime baktığımda 19.39'u gösteriyor. Yavaş yavaş sonları, sondan bir önceki şarkım olsun. Ve yine bu arada sevgili önceki listem Mikail Yerli'ye, Ahmet Coşkunsu, Samet Ayna, Yasin Aya, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin'e, Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay'a, Muammer Şahinkaya sevgiler selamlar olsun. Sevgili kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Evet, şarkıyı onlara armağan ediyorum. Sonrasında bir reklam var. Reklamdan sonra son şarkıyla vedaya geleceğim arkadaşlar.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Evet dostlar, veda saati birazdan saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe Sevgi Taner sizlerle olacak. Evet, bu arada sıradaki güzel şarkılar Soner Kara demişler. Evet, Soner Kara'ya gelsin denmiş. Evet, Soner Kara için armağan demiş. Kim armağan etmiş bu şarkıyı? Gamze Alan. Evet, evet, Gamze Alan tarafından Soner Kara'ya armağan ediliyor. Tüm güzel şarkılar, gecenin güzel şarkıları armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar, son mesajlar, vedamı gerçekleştireceğim demiştim. Evet, bu arada şu listeyle vedamı gerçekleştirdim. Evet, öncelikle Mikail Yerli, Ahmet Coşkunsu, Samet Ayna, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muharrem Onay ve Niyazi Onay'a, Muhammed Şahinkaya. Sevgiler selam olsun kardeşlerime. Gecenin güzel şarkıları onlara aman olsun. Murat Tağan'a ve sevgili DJ Şahan'a, Hakan Polat'a sevgilerim olsun. Hepsine ayrı ayrı Samet Ayna'ya da ve yine evet, Mustafa'ya da selamlar yolluyorum buradan. Selamlar, sevgiler olsun sevgili kardeşime. Mustafa Pak içinde, dostlar içinde gelsin gecenin güzel şarkıları. Evet, son şarkım veda şarkısı olacak sevgili dostlar. Evet, onunla vedamı gerçekleştireceğim. İşte şarkım geliyor. Görüşmek üzere. Yarın Kader Mahkumu İstek programı saat 18 itibariyle başlıyor. Programı kaçırmayın arkadaşlar. Evet, işte görüşmek üzere. Bay bay. Şunu da hatırlatayım. Evet, Kurban Bayramı geliyor arkadaşlar. Kurban Bayramı 4 gün. Evet, yayında kutlama mesajları yayınlanacak. Gün içinde tabii ki 5 kez geçecek. 4 gün boyunca bayram mesajları içinde bana ulaşabilirsiniz Instagram'lardan ya da tanıyanlar bana ulaşıp bilgi alabilirler. Bayram mesajı önemli, unutmayın. Yayında radyodan özel kişilere de isim olarak da yollayabilirsiniz. İsimden bayram mesajıyla kutlayabilirsiniz. Bunu benimle itibata girerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İşte şarkım geldi. Görüşmek üzere. Bay bay.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

yıllara bir güne nasıl sıktırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: 20.08 saatlerimiz ve cumartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Radyomuzun başına hoş geldiniz.
1: Tutku FM.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Ebru Yaşar'ı konuk ediyoruz radyolarınıza. Kalbim.

0: WhatsApp numaramız 0542 744 65. Elime sevgili dinleyiciler, bu parçanın takibinde mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz.
1: Tutku FM.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz.

Merhabalar, C7 Koç'una kalmakta olan kardeşim Barış Gümüş için bir doğum günü isteğinde bulmak istiyorum mümkünse. En derinli şarkısını gönderirmesiniz. Mesajım: doğum günün kutlu olsun kardeşim. Zor günler geçer, önemli olan dimdik kalmak. Seni seven insanlar dışarıda seni bekliyor. Moralini yüksek tut nice güzel yaşlara. Şenol Yasin Bilgin bir Umut Kuru'dan armağan olsun diyor.

0: Başka FM 105. Duyguların frekansı.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Formatımıza uygun, yayın akışımıza uygun şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz. Yetiştirebildiğimiz kadar iyi yayınlar. Öncelikle kolay gelsin. Ben Eren Yerli'nin kardeşi Medine Ağaç'a. Kendisini çok özledik ve yakın zamanda çıkmasını bekliyoruz. Kendine çok iyi bak abican. Söyleyin ağlamasınlar şarkısı abime armağan ediyorum. Medine'den armağan olsun diyor. İyi yayınlar, ben Ferhat, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Ferhat ve sevdikleri için de gidiyor. İyi yayınlar, gönlümden kalbime içim yanar parçasını sevdiğime armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, seni ilk günkü gibi seviyorum, her zaman seveceğim dünyam. Her şeyim, seni kocaman öpüyorum bir tanem. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroloji Spor Salonu sponsorluğunda WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın lütfen ve ayrıca arabesk ve özgün zaman zaman da halk müziğine yer veriyoruz. Bunun dışında şarkılar yazmayın lütfen. İyi yayınlar A14 Koğuşu'ndan Efe Kan Tokçuoğlu. Aynı çatı altında kadar bile yaptım abilerim. Enes Yoruflu, Caner Baratlı, Feridun Seven, Utkan Seçkin, Azcan Hünerli, Yağız Buğra, Yılmaz Anıl Kılınca, Celal Saka, Cem Kaya ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor Efe Kan Tokçuoğlu. Ve sevdikleri için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun. Bu özel isteğim gurbetteki Erzurum Oltu T-tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, Reis Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalına, Kadir Ereze, Kaan Durukan, Teksas, Doğukan, Aktuman ve tüm A7 koğuşuna söyle şarkısını armağan ediyorum Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için gidiyor.

Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden seri bir şekilde şarkı isteklerinizi lütfen mesajlarınızın en sona ekleyin sevgili dinleyiciler ve yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde olsun lütfen. Arabesk ve özgün formatımız, zaman zaman halk müziğine de yer veriyoruz. İyi yayınlar. Kadamut'ta yatan C7 koğuşunda yatan kardeşim Pürkan Işık ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Pürkan Işık ve tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Abir Koğuşu'ndan Nursin Ağçalık Papraçık'ta bulunan Hayatımın Anlamı Samet Aynay'a. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Her gün, her gün bir adım daha yaklaşıyoruz birbirimize. Seni çok seviyorum. Nursin Ağçalık'tan Armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A12 koğuşunda bulunan eşim Murat Çabuk için Seni Sensiz Severim parçasını istiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Bu şarkı ve bundan sonraki bütün şarkılar bize gelsin. Sen de bana gel inşallah. Öpüyorum seni çok. Allah'ıma emanetsin dünyam. Pazartesi görüşmek üzere inşallah diyor. Eşim Murat Çabuk için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Bazı hikayeler yarım kalır ama insan yine de sonunu içinde yaşar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize Astroba Spor Salonu. Ve cumartesi gecesinde 20.46 yaptık saatlerimizi. Hakan Arslan'dan Samsun T tipi kapalı C8 koğuşunda yatan Can Parçam Ömer Aslan, yeğenlerim Ufuk Erol'a, Ekrem Yıldız'a, Erhan Yıldız abim Seyit Ali Demirci oğluna, kardeşlerim Çağlar Aslan'a, Cafer Can Aslan ve C8 koğuşuna, Abdullah Enver Mutlu Bünyamin, Doğu Enes Eker'e, Pesu Can Köseoğlu, Ahmet Baltacı ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Sebepsiz ayrılık şarkısı armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Hakan Arslan'dan armağan olur.

merhabalar, iyi yayınlar. A12'de yatmakta olan her şeyim. Can eşim İsmail Akkuş'a seni çok seviyorum ömrüm, çok özledim. En kısa zamanda gelmen dileğiyle Nur'undan armağan olsun bu şarkı bizim için gelsin diyor. Ve Nur için Selami Şahin yorumu alıyor sırayı. İsmail Akkuş'a armağan oluyor. Nur'dan da bu parçamız özledim diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Samsun kapalı T tipi C8 koğuşunda çarşambalı Tito Reis'ten kapalı T tipi A1'de yatmakta olan Münevver Temiz'e demir parmaklıklar sadece bedenleri ayırır. Kalplerimiz her zaman bir cancağızım canısın şarkısını armağan ediyorum diyor. Tito Reis'ten armağan oluyor.

Yener Murat Karatay'dan A7 Koğuşu'na, 1237 Volkan Demirci, Samet Yıldırım, Umut Öztürk'e, Tamer Karahasan, Murat Keskin, Alihan Coşkun, Sinan Kara, Muhammed Demiröz, Kadir Eresi, Ömer Faruk Çelik, Uğurcan Güllü, Metin Ceylan, Efkarlı Ahmet, İlker Aydın, Muharrem Durgun'a, C22 Koğuşu'na, İlhan Kutbay'a armağan olsun. Seviliyorsun. Murat Karatay'dan armağan olsun Volkan Demirci diyor. Serkan Nişancı yorum alıyor sırayı, eller üzer diyor.

5.00 saatlerimiz cumartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. Murat Ahan, Ali Demirtaş, Emrullah Kaya, Bahri Yıldırım'a ve Niyazi Demirtaş'a selamlar can parçam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günüm şarkısını armağan ediyorum özgür günlerde. Özgürce görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Sezer Demirtaş'tan armağan olsun diyor. Sezer Demirtaş için geliyor.

0: Samsun Kavak Açık Cezaevinde yatmakta olan canım sevgilim Kaan Kolay'a gelsin bu şarkı. Belki aramızda demir kapılar, uzun yollar var ama sevgimin sana ulaşmasına hiçbir şey engel değil. Her geçen gün seni biraz daha fazla özlüyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Bil ki dışarıda seni düşünen, yolunu gözleyen ve kalbi hep seninle atan biri var. Bu şarkı hasretimin ve sana olan sevgimin en güzel hali. Seni çok seviyorum. Kaan'ım sensiz yapamıyorum şarkısı Kaan'ıma armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Büşra. Son ses Samsun TTP Kapalı'da yatan eşim Gürkan. Son sese bu isteğim. Seni çok seviyorum. Aklım hep sende. Allah'a emanet sevgilim. Unutmayacağım şarkısı armağan olsun Büşra son sesten diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Necmi Akkuş ve İsmail Akkuş'a Nur'dan selamlar. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Nur içinde giriyor.
1: Kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı. Sorma.

Kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Yalçın Coşkun kardeşlerim, Samet Yıldırım, Epkalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'i, oğlum Alihan Coşkun ve tüm A7 koğuşuna armağan ediyorum. Ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Yalçın Coşkun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Muhammed Ali Soylu, buradan Samsun T tipinde yatan Emirhan Kaplan kardeşim, seni çok özledim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Muhammed Ali Soylu'dan armağan oluyor.

İyi günler, ben Sude. Samsun TTP Kapalı'da bulunan sevdiğim Yasin Şenel Bey, abim Kaya Şenel'e selam olsun en kısa zamanda. Kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum Yasin. Kendine cici bak diyor. Yasin Şenel'e ve abim Kaya Şenel'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Evet, sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkılar yazsın lütfen. Hemen güzel bir şarkı ekleyelim. Selamun aleyküm C8 koğuşunda yatmakta olan. Aleyküm selam Abdullah Enver Mutlu ilk göz ağrım oğlum. Doğum günün kutlu olsun, her zaman kalbimizdesin. Biz seni unutmadık, sen de bizi unutma inşallah birlikte. Kutlamak dileğiyle bir sonraki doğum gününü Allah'a emanet ol. Abdullah Enver Mutlu için armağan olsun diyor dinleyicimiz ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Selamünaleyküm Ali Yener, ben Müslüm Can. Karakaşlar Asker Ocağı Edirne Keşan'dan tüm sevdiklerime selam ederim başta abim. Sadıcan Yıldırım, Şevkican Balcı, Eren Yılmaz, Altar Aslan, Tulgar Aslan, İbrahim Aslan'a, Efe Hamza, Altuntuğ, Ahmet Can Çetin'e, Ferhat Çon, Batuhan, Aslan için Necla Yavuzer, Beyza Yavuzer, Yasemin Bulut için, Sıla Aslan, Yonca Sekmen ve adını şu an aklıma gelmeyen nice sevdiğim kardeşlerimle Rabbimin bizi sabırdan, hasretten Mustafa erdireceği günü dört gözle bekliyorum. Belki bugün değil ama elbet bir gün beni sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmam. Müslüm Can Karakaşlar'dan armağan olsun tüm dostlara bu şarkı diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da A26 koğuşunda yatmakta olan sevgilime Emirhan Kaplan'a icap eden bir şarkısını armağan etmek istiyorum. Gün gelecek, zordu ama elhamdülillah başardık diyeceğiz. Her şeyim seni çok seviyorum, kendine dikkat et diyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar Necmi Akkoş ve İsmail Akkoş'a Nur'dan selamlar. Tüm güzel şarkılar Nur'dan armağan olsun diyor.

Yeniden Sams TTT'yi A16 koşuna yatan yol arkadaşımız Sabah Keskin, sevdiğim gönlümün efendisi Altı'ya biz değil. İnşallah sen bize geleceksin yoldaşım. Kızlarımıza seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum. Çok özledim yoldaşım. Seni düşündüm şarkısı armağan olsun. Yol arkadaşım Mustafa Keskin için armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. A26'da yatan canımız Taner Şahin'e bugün kızayız. Ablan, eşin, bağımızın seni çok seviyoruz senden. Konuşuyoruz sıkmacanın her şeyi gelip geçecek güzel günler yakın özgürlüğün servetin olsun. Can kocam ardında kocaman bir ailem var. Unutma bu şarkı sana anısı var fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Taner Şahin'e diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. 0542-744-6555. Mehmet Doyal, buradan dostlarıma selam söylemek istiyorum. Abim Bafra'da yatmakta olan abim Temelcan Ark, dostum Servet Arçe, Yunus Aslan, Ahmet Aslan, Ahmet Düşünceli, Birol Gezgin, Cafer Can Aslan, unuttuklarımız hakkını helal etsin. Servet Arçe'ye armağan olsun diyor.

Alihan Coşkun canımın içi oğlum, günleri sadece kalbimin nasıl daraldığını sana anlatamam. Ama biliyorum ki her zorluğun sonunda bir fedakarlık, her bekleyişin sonunda güzel bir kavuşma vardır. Kendine dikkat et oğlum, güçlü ol, güzel düşün, güzel olsun. Seni çok seviyorum ve sana kavuşacağımız günü hasretle bekliyorum. Sen olmayınca olmuyor, sana gelsin Açı her yerde diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

0: İyi yayınlar. Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu 8 koğuşundan Yunus Özen kader bile yaptı. Mehmet Arıkan, Mürsel Kurtabey, kapalıda yatmakta olan Emrullah Kaya, Bahri Yıldırım'a ve Sel Kurt'a Pele şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Yunus Özen.
1: Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim Nazlı Edal'ı. Hiçbirini bana yar ettirmedin. Yar ettirmedin.

Yunus Özen ve Sedat Kereş'in geldiği sevgili dinleyiciler, diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diliyorum. Kalpsiz şarkısını A22 Koğuşu Serkan Dere'den Koğuş'taki kardeşlerime benden armağan olsun diyor. Serkan Dere için armağan oluyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Derdime dermanım şarkısı A22 koğuşuna yatan Serkan Deri'ye eşinden armağan olsun. Seni çok seviyorum kalbim. Çok özlediğim kavuşacağımız günleri elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Serkan Deri'ye armağan olsun diyor. Sevgili dinleyiciler, sırayla mesajınıza yer vereceğiz. Bu gece yoğunluk var biraz. Cumartesi gecesi olduğu için o yüzden yayınımıza devam ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Lavanta Çiçekçilik ailesi olarak sevdiğini hasretle bekleyen tüm kader mahkumları adına solmayan umutlar ve en güzel yarınlar sizin olsun. Bu şarkı sabırla gün sayanlara ve özlem çeken herkese gelsin. Eşim dedi Murat ve oğlum Mücahit Ayaz'a sıradaki şarkı armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımız yine Samsun Kapalı C7 koğuşunda olan sevgilim Sinan Köseoğlu'na çok özledim seni aşkım. Gel şarkısı armağan olsun Nazlan diyor. Sinan Köseoğlu'na armağan olsun diyor Naz.

Selamünaleyküm. Biz 23 Koğuşu'ndan Baran Akman ve Yunus Özdenç Kaderveli yaptığımız can parçamız Niyazi Demirtaş'ın doğum gününü içtenlikle kutluyoruz. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu ve sevdiklerinle birlikte özgür senelere elbet bir gün diyor.

yayınlar Tutku FM C8 koğuşunda yatmakta olan abim Abdullah Enver Mutlu'ya selamlar olsun. Aslan abim kendine dikkat et, doğum günün kutlu olsun, nice birlikte yaşlarımıza inşallah. Abdullah Enver Mutlu'ya selamlar diyor.

Kutlu Efendim 105.0 ve yayınlar A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya oğlum için Kutlu Efendim aracılığıyla sana ulaşıyorum oğlum, kalbim her an seninle, sabırlı ol, güçlü dur, bugünler geçecek, seni çok özlüyorum, dualarım hep seninle, en kısa zamanda güzel günlerde kavuşacağız abim. Efon seni çok özledi, seni çok seviyoruz aslan parçam, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Yağız Kaya oğlum için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. D tipi A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı koğuşta kader birliği yaptığım abilerim Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Mutkan Seçkini, Hasan Emüce, Hüseyin Güvene, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca, kardeşlerim Buray Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emircan Kara, Fehmi Taşçı, Celal Saka için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Alper Ustabaş. Sonrasında iyi yayınlar Şemsi Usta'dan oğlum Alper Ustabaş'a armağan olsun, sıradaki en güzel şarkılar diyor Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorunda sevgili dinleyiciler, cumartesi gecesinde seri bir şekilde devam ediyor beraberliğimiz. İyi yayınlar, ben Burak Kaygısız. Birlikte kadar bile yaptım. C22 koğuşundaki kardeşlerim Tunağan Çakır'a, Erdal Büyüktağ, Alperen Can, Berkay Ak, Tunağan Sezer, Serhat Atara, Mete Gülana, Fatih Kara Aslan, İlhan Kutbay'a, Seyfullah Başkurt'a, Seyfullah Tunca, Hayrullah Kılıç, Mehmet Ali Gültekin, Tulgar Aslan, Ümitcan Ay Erdem, Tekin Aslan, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün, Pir Sucan, Göseoğlu, Alperen Gündoğan'a, Volkan Demirci'ye selam olsun. Özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle, elbet bir gün kader şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımız: İyi yayınlar Necmi Akkoş ve İsmail Akkuş'a Nur'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılarda armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Ahmet Kaya kontenjanımız olmuştur sırada bekleyen, çünkü iki mesajımız daha var Ahmet Kaya'dan, 2-3 hatta. Hüseyin Diller, Samsun Kapalı'da. Samsun Kapalı cezaevi ilk adım TFP B20 koğuşu abim, hiçbir zorluk bizim sevgimizi koparamaz. Bununla birlikte aşacağız. Demir parmaklıklar sadece bedeni ayırır. Kalbimiz her zaman bir kardeş olmak, zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum, unutma. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Senin özgürlüğün benim umudumdur. Hüseyin Diler ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Dosta düşmana karşı şarkısı, Allah tez zamanda herkesi ailesine kavuştursun diyerek mesajını sonlandırıyor Hüseyin Diler. Diğer bir mesajımız.

Merhabalar, iyi yayınlar. İki başım nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Mektup yolladım sana. Haberin olsun, çocukların iyi, onları dert etme, kurban oldum. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, can yoldaşın parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar dilerim. Ben Yunus Emre Demir. Samsun T-Tipi kapalı açık cezaevi, soğuk duvarlarını kardeşlik ateşiyle ısıtan, aynı kandan can bulduğum Berkay Demir'i kader bile yaptım. Emircan Taşyüz, Ercan Taşkara, Ozan Uzgur, kardeşlerim gibi koca yürekli Uğur Yılmaz abime kucak dolusu selamlar yolluyorum. Mesafe dediğiniz sadece kilometrelerden, demir parmaklıklardan ibarettir. Gönüller bir olunca duvarlar bile aradan çekilir. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı sadece tozdur. Bu akşam onlar için geçmiyor günler parçası armağan ediyorum. Allah kurtarsın, tez zamanda hür günlerde kucaklaşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Yunus Emre Demir'den armağan oluyor.

bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim.

Kar yanığı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rurke'de, Gövent'te, Temirağ'da.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. 25.05'te gelen mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. İyi yayınlar C23 Koğuşu'ndan Yunus Özdeniz, Baran Akman, Kader Bili yaptım abilerim Niyazi Demirtaş. Abimizin doğum gününü erişten dileklerimizle kutlarız özgürlüklerini. Kavuşmak dileğiyle tüm abilerimizin selam ederiz. Yok öyle bir dünya şarkısı armağan olsun tüm dostlara armağan olsun diyor Özdeniz. Yunus Özdeniz, Baran Akman için geliyor.

İyi yayınlar. Ben seni severken sadece yanında olmaya değil, içimdeki bütün kırgınlıkları da seninle iyileştirmeyi istedim ama insan bazen en çok her şeyim dediği kişiye kendini anlatamayınca yoruluyor. Ben Karakız C5'te sevdiğim adam Mesut Dalbey için Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum diyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Selamünaleyküm, ben Burak Kaygısı, C22 koğuşunda yatan kardeşlerim Tunağan Çakır, Erdal Büyükdağ, Alperen Can, Berkay Aktunağan sizlere Serhat Atar'a selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben çıktım sizi bekliyorum. Burak Kaygısız'dan armağan olsun diyor. Bir başka mesajımızı aktarıyoruz. Hüseyin Diler abime cezaevi sabrın ve dayanıklılığın en büyük sınandığı yerdir özgürlük. İnsanın en kıymetli hazinesidir. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Zorluklar geçicidir, güçlü olanlar hep kazanır. Her yeni gün özgürlüğe bir adım daha yaklaştığımız bir gündür. Hüseyin Diler ve koş arkadaşlarına Aşk Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan olsun. Çınar Diler'den Canım Abim diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

öncelikle selamun aleyküm. Ben Kamil Kökçioğlu. Aleyküm selam. En başta abim İsmail Kökçioğlu'na, Baran Kuzubaş'a, Barış Kuzubaş'a, Nazım Bilgin, Mirhan Sayala, Fatih Bilgin'i, Emirhan Kaplan, Kaan Düzgün, Müslüm Oban'a, Enes Şorlu, Baran Akman, Umutcan Koparan için Sensim şarkısı armağan olsun Kamil Kökçioğlu'ndan diyor dinleyicimiz. İlginar Samsun Açık Cezaevi A6'da yatmakta olan babam Fatih Demir ve arkadaşları Osman, Halil, Ahmet, Halil, İsa, Keleş, Ümit, Özkan için Diyarbakır Türküsü parçasını armağan ediyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun. Seni çok seven Baran Ceren'den armağan olsun Fatih Demir babam için diyor.

gayret ediyoruz sevgili dinleyiciler. 22.30 itibariyle mesajlar sakinleşiyor. A2 Koşu'ndan Tansu Kaplan'dan Abdullah Ember Mutlu. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Yeni yaşında tüm sevdiklerin, tüm dileklerin gerçekleşmesini diliyorum. Yeni yaşında tüm dileklerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tansu Kaplan'dan armağan olsun diyor.

bizden internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve yurt içi yurt dışında dinlemek olan tüm güzel dinleyenlerimize paylaşıyoruz. En güzel şarkılarımızı tüm kader mahkumlarına da armağan olsun bu güzel yorum.

bir mesaj aktarıyoruz ve sonrasında hemen şarkımıza geçelim sevgili dinleyiciler. Caner Türkmeneri'den, şu an Kapalı'da yatmakta olan buradan koğuş arkadaşlarım, abilerim C8 koğuşu, İbrahim Tuncay, eniştesi Konyalı Mücahit, Cevat, Bedo, Oğuz, Çakır, Pala, Burak, Fırat, Ensar, Ali Er, Hami, Mertcan, Seyit Onbaşı, Fırat için, Murat, Bünyamin, Caner, C8 koğuşu arkadaşlarıma selam söylüyorum ve adı aklıma gelmeyen dostlara da selam olsun, Allah'a emanet olun. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Caner Türkmeneri'den.

0: Tamev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar, ben Gönül. Sıradaki en güzel şarkılar ömrüm Gülbahar Mayalı'ya gelsin. Geleceğin günün umuduyla uyuyorum, yarınlarımda sen varsın, pazara kadar değil mezara kadar. Gülbahar Mayalı, sabret aklımda, fikrimde, gönlümde her zaman sen varsın. Benden Gülbahar'ıma armağan olsun elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

0: Elbet değil.
1: Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Tutku FM 105.0'da beraberiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da C4 koğuşunda yatan Harun Yanar oğluma gelsin annesi Zeliha'dan. Keyfin bol olsun oğlum. Harun Yanar'a armağan olsun annesi Zeliha'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde yetiştirmeye özen gösteriyoruz mesajınızı. 21.25'te gelen mesajımız. Kerem Sekmen, Samsun Açık Cezaevinde yatan Aslan amca, Michael Sekmen ve ortamında olan abilerim, kardeşlerim Cihan Holat'a, Burhan Holat'a, Mert Öztürk'e, Muhammed Turgun, Fatih Demirci oğlu, Alaaddin Çıray, Serhat Büyük, İşler en kısa zamanda bu kardeşiniz yeğeniniz sizi dışarıda bekliyor. Özgür günlerde görüşmek üzere. Senden Hatıra şarkısı armağan olsun Kerem Sekmen'den diyor. İyi yayınlar Samsun Açık'tan. Mert Peltek Samsun Kapalı yatmakta olan abi kardeşlerim Emir Şener'e, Nazım Bilgin, Çağatay Coşkun, Fatih Bilgin, Görkem Birican, Canercan Akan, Mirhan Sayılar, Furkan Kaya, Recep Salih Altuntaş, aynı çatı altında kaderle yaptım abi ve kardeşlerim Muhammed Göke, Beytullah Alkan, Serhat Büyükişler, Ahmet Yamanoğlu, Fatih Polat abi ve kardeşlerime selam olsun. Yaşanmayan günler var şarkısı armağan olsun diyor.

Evet, mesajınız gelmeye devam ediyor. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler sırayla. İyi günler, buradan eşim Lütfü Can Erber için yazıyorum. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Bu saat dedim yüreğime hasretin düştü. Olsun, ben seni sana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Sevdiğim, seni çok seven için Ceylan Elber'den armağan olsun Lütfü Can Erber için diyor. Cansın Eylül'den C24'te yatan Emirhan Sefa Demirtaş'a günler sensiz zor geçse de sabrediyorum. Az kaldı güzel günlerde yeniden yan yana olacağımız zamanı bekliyorum. Sen de sabırlı ol. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum. Evdeyim, aklın kalmasın diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız iyi günler Turgut'tan Caner Türkmeneri kardeşime armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Turgut'tan bir başka mesajımız. Ben Oğuzhan Aktağ, Samsun TTP açıkta aynı çatı altında kadar bile yaptığım Enes, paylaştığım Enes Yadigaroğlu, Ömer Yadigaroğlu, Yusuf Sezer kardeşlerime de selam olsun. Keşkelerin yerini neyselere bıraktık, bırakmasak iyiydi ama neyse. Değmenim terse döndü, bu sene şarkısını armağan ediyorum, özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle diyor Oğuzhan Aktağ.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Aysel Cılız. Özellikle oğlum Soner Cılız, Furkan Bektaş, Şerafettin Dirican, Yağız Özbala, Samet Gıcılı, Yiğit Yaman, İbrahim Cem Kaya, Umutcan Keskin, Umutcan Özcan, C24B, C3 koğuşundaki ismini sayamadığım bütün kader mahkumlarına, adresim belli parçasına armağan ediyorum özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Hepinize selam olsun, aslan parçaları diyor Aysel Cılız'dan, armağan olsun diyor.

bir mesajımızı aktarıyoruz bu şarkı için. Dört duvarlara sesimi duyuran Tutku FM 105 yayınına dilerim. İnsanlar gitmeye değil, yokluğuyla yaşamayı öğretiyor insana. Sen bana gelişi değil, sensizliğin ağırlığını öğrettin Resul. Şimdi biraz seni, biraz da içimde susmayan özlemi bırakıyorum. Kara Kızdan C5'te her şeyim Resul Dalbe için. Gitmen öğretti bana yokluğunu, şarkısı armağan olsun diyor.

22.30 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler Samev Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar Taner Bey'e sevgilim, bir tanem, aşkım, her şeyim. Güven Çelik'e benden armağan olsun umadığım anda artık bizim için çok özel bir, çok anlamlı bir şarkı. Ona onu çok sevdiğimi ve her zaman yanında olacağımı söylemek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sevgilerimle Derya'dan armağan olsun diyor. Derya'dan Güven Çelik'e armağan oluyor.

Tutku FM 105.0'ı yayınlar A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya oğlum için babasından Tutku FM aracılığıyla sana ulaşıyorum oğlum, yoldan bugün geldim, sen iyi ol, kendine iyi bak evlat, sabırlı ol, güçlü dur, bu günler geçecek, seni çok özlüyorum, dualarım hep seninle, en kısa zamanda güzel günlerde kavuşacağız, seni çok seviyoruz, aslan parçam, Allah'a emanet ol. Bu parça ve tüm güzel şarkılar Emre Yağızkaya'ya armağan olsun babasından diyor.

22.40 saatlerimiz Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı yatmakta olan Kamalı Yakup abimizi, kardeşim Serdar Kutbay'a Hoca Reis şarkısını istiyorum. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle abim ve kardeşlerin her zaman yanında, Allah'a emanet olun. Kamalı Yakup abimize armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ferhat bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız, sağım koğuşunda yatan abilerim ve kardeşlerime selam olsun Muhammed Ali Kurt'tan ve Sinan Can'dan. Mustafa Kurt, Mehmet Aker, Ahmet Bektaş, Nevzat, Efe Ağar, Yiğitcan Aksoy, İsmail Can Beşlioğlu, Şerif Duran'a, Caner Buay'a. Özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırla sabırda saklıdır. Muhammed Ali

Selamünaleyküm, Feridurkan Vurgun ben. Samsun T-Tipi kapalı yatmakta olan Bedirhan Bedir, Berkcan Uysal, Ahmet Toygay Öz, Toygar Öz, Alper Gün, Murat Kolaçalı, Ekrem Yıldız, Serkan Kör, Burak Gökmen'e, Ensar Çilingir'e, Baran Çetin'e, Ömer Aslan, Ömer Aslan, Şevkican Bağcı, Niyazi, Demirtaş, Nurullah Önalı için, Muhammed, Muzaffer Aldin'e, Çılgın Berber, Tito Reis, Utkan Seçkin için, Adem Tuncel için, Adem Tuncel için, Cevat Yurta, Hasan Can Koç'a ve adını sayamadığım abi ve kardeşlerime selam olsun. İnşallah en kısa zamanda özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu özel isteğim armağan olsun. Türkan Burgun'dan.

Evet, seri bir şekilde devam ediyor programımız sevgili dinleyiciler. Şarkıların tamamını yetiştiremiyoruz şu an için ama 23'ten sonra da devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sevgili eşim Emre Kaya, seni çok seviyorum. Oğlumuz uyudu. Seni çok özledim. Bu şarkıyı sana armağan etmek istiyorum. Tüm güzel şarkılarla.

Emre Kayı'ya armağan olsun eşime diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP kapalı yatmakta olan Gamalı Yakup abimizi, kardeşim Serdar Kutbay'a Kocaeli şarkısını istiyorum. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle abim ve kardeşlerim her zaman yanınızda, Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Sam Evgali Make'ın sponsorluğunda sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz. Hayırlı akşamlar. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Kürşat Dumanoğlu, Mehmetcan Dumanoğlu için Yemin Olsun şarkısı armağan olsun, sizi çok seviyorum çocuklar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi akşamlar. Büşra Kapalı'da yatan sevgilim Polat Bıçak için ihtiyacı var şarkısını rica ediyorum. Gülüşündedir benim umutlarım, dünyada başka yoldaş istemem. Sen benim gönlümün rızkısın, seni çok seviyorum Polat, seni çok özledim. Telefonunu bekliyoruz, iletirseniz sevinirim diyor Büşra'dan.

Yener Samsun Kapalı C7 koğuşundan olan Sinan Köseoğlu, ömrüm her geçen gün seni daha çok özlüyorum ama biliyorum ki günler de geçecek, bu günler de geçecek ve en kısa sürede kavuşacağız inşallah. Samet'le Emirhan'ın sana çok selam var, seni çok seviyoruz. Gönderen Nazan Arman olsun, sıradaki en güzel şarkılar diyor. Selamun aleyküm abi, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam, ben Samsun Açık'tan Batuhan Küçükkaya. Beraber kader bile yaptığım başta Türkçü Kenan, Emirhan, Kabadayı, Ahmet, Mahmut, Çelik, Fatih Polat, Mert Peltek, Ferhat, Büyük İşleri, Ahmet Yamanoğlu'na, Mezvaneli, Kedi Doğukan Mırık için armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar gönlümden kalbine. Elini tutmasam uyuyamam ki parçası sevdiğime armağan ediyorum. Seni çok seviyorum dünyam bir tanem. Rüyanda beni gör sevdiğim. Seni kocaman öpüyorum her şeyim. Gönlümden kalbine armağan olsun diyor.

0: C25 koşunda olan eşim Şevkican Balcı, zor günlerimiz bitmesini, son 5 gün bir hakkım daha olsa, bir gençlik daha harcardım uğruna. Başkanım, seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum, canımdan can iste. Şarkısı Şevkican Balcı için armağan olsun diyor.
1: Hasret bana göre değil, yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın, bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem, vazgeçemem, vazgeçemem.
2: Hasret bana göre.

Trabzon olgunlaşları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında. Yoğun bir mesaj trafiğiyle beraberiz sevgili dinleyiciler. Ama A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz seri bir şekilde. Tekrar hatırlatmış olalım. WhatsApp üzerinden 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Öncelikle selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam, TTP Kadın Kapalı A3 koğuşunda yatağın sarı şekerim, her şeyim Ayşenur Orhan. Mesafeler uzak olsa da sen benim her zaman kalbimdesin, seninle konuşmak kalbimi hafifletiyor. Seni çok seviyorum elbet bir gün, Bayit Can Kaplan'dan Armağan Olsun, ben seni hiç unutmadım. Şarkısı Bayit Can Kaplan'dan Armağan Olsun diyor. Diğer bir mesajımız Burhan Çakır'dan tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar Armağan Olsun diyor. Burhan Çakır için de geliyor.

0: Cansın Eylül'den C24'te yatan Emirhan Sefa Demirtaş'a günden sensiz zor geçse de sabrediyorum az kaldı güzel günlerde yeniden yan yana olacağımız zamanı bekliyorum sen de sabırlı ol kendine dikkat et seni çok seviyorum evdeyim aklın kalmasın ilk gözlerim şarkısı armağan olsun diyor. Evet son bir mesajımız var bu şarkı için. Samsun Kapalı'da T tipi C8 koğuşundan Çarşambalı Tito Reis'ten Kapalı'da T tipi A1'de yatmakta olan Münevver Temiz'e demir parmaklıklar sadece bedenleri ayırır kalplerimiz her zaman. 1. Madam Cancağız'ım tüm güzel şarkılarda armağan olsun Tito Reis'ten diyor.
1: Ben yoruldum. Diller de kirlendi adam. Ne uslandım ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya. Kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya. Ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun. Elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun. Ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle. Hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla. Ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu. Mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu. Herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü. Ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış, bilmezler bu garip bir iş, ben seni...

sonra sustu. Bana annem bile küstü. Ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş. Bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş. Ben seni kaldım işimizden ve ben seni unutmadım. Aslım azını unuttu, Kerem sazını unuttu, Mecnun sözünü unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun, yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Burhan. Çok sevdiğim eşim Tuğba Çakır'a armağan ediyorum. En güzel şarkıları ve sizlere de iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Burhan Çakır ve eşi Tuğba yengemiz için de armağan olsun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen bakalım mesajımıza kaybetmeden. Kıboşom, sensizlik zor geliyor. Seni çok özledik. Hep dualarımızdasın. Rabbim bir an önce bizi kavuşturur inşallah. Herkesin sana çok selamı var. Seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Bu parça diyor. Emrah Yalçın için de giriyor.

0: Ham Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yayınlar çarşamba kapalıda olan Gülbahar Mayalı, Doğan her güneş bir umudun olsun, unutma seninleyim, altından çıkarma, biz ne çarşambalar ne perşembeler gördük, kısacası neler gördük, güçlü ol, dik dur, bırakma kendini, Gülbahar'ım için, best oğlum şarkısı benden, Gülbahar'ıma armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin. Şu an Berber'de sizleri dinliyoruz. A8'de yatağın her şeyim Songül'e. Seni yanımda istediğim kadar canımı bedenimde istemedim. Çatın yok, bacağın yok, kapın yok ama evimsin işte ömrüm. Ömrüm şarkısını armağan ediyorum Ankara'dan Yasin'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. C8 koğuşunda yatmakta olan abim Oğuzhan Özdağ. Abim demir kapılar ayırır belki ama gönlümüz hep seninle abim. Geçecek bu günler. Yine aynı sofrada hep beraber olacağız Aslan abim. İhtiyacım var parçası. Abime, bacısından Oğuzhan'a armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Peki Oğuzhan Özdağ için geliyor. İyi yayınlar Karakız Resulüm. Bulunduğun yer ne kadar zor olsa da olsun. Bil ki sen yalnız değilsin. Ben burada her gün seni düşünüyorum. Sana dua ediyorum. Gücünü kaybetme. Bugünler geçecek. Sen güçlü birisin. Bunu en iyi ben biliyorum. İçindeki umudu sakın bırakma. Ben hep buradayım. Seni bekliyorum ve seni çok sevdiğimi sen de unutma asla. C5'te kalbim Resul. Dal Bey için armağan olsun diyor.

Ve şu anda geceye dair bekleyen 3-4 mesajımız var. Yer vereceğiz. Gelen mesajlardan listemize hemen dahil ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar abi. Samsun TTP'nde yatmakta olan eşim Orhan Keskin Ömrüm. Sesine kurban olduğum çok özledim. Hissediyorum ki çok yakın zamanda kavuşacağız ve her şey bambaşka olacak bu sefer. İnanıyorum ve seni son nefesime kadar bekleyeceğim. Sana sözüm söz olsun. Dünyam, sevdiğim adam, seni seven Elif'inden. Kalbimde senin adın parçası, kalbinin sahibi Orhan'ıma gelsin diyor.

0: Tan Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kardeşim ben Samsun Çarşamba'dan Özcan ve Tufan bize Mihriban türküsünü armağan ederseniz yayınlarsanız seviniriz. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çarşamba'dan Özcan ve Tufan için gidiyor.

yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Alihan Coşkun, yarın yeni bir gün, yeni bir umut, moral yüksek, dostluk sağlam olsun herkesin, gönlüne huzur, yüzüne tebessüm düşsün. Güzel haberlerle uyanmanız dileğiyle. İyi geceler Aydı Koğuşu, yazan kalem siyah, türküsü armağan olsun, ağaç her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Şu anda geceyi dahil bekleyen 4-5 mesajımız var. Hepsine yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Cumartesi gecesinde. Selamun aleyküm, ben Onur Sönmez. Aleyküm selam Onur. Öncelikle bütün kader mahkumlarına selam olsun değerli abim, canım, kanım. Dursun Ali Kılıç. Reisime selam olsun abim Özcan Demet. Garibim Hasan Çelebi'ye, Halis Kızırkaya, Defek Çıkış, Kerem abinin çok selam var. Eray Biber, Evlat, Aras, Boçcacı, Yusuf'un da sana çok selam var. Mertcan Togara, Volkan Özbeyli, mektup bekliyorum senden. Bedirhan Çavuşoğlu, Yiğit Köse, Metecan Şimşek kardeşime, Kobra abime selam olsun. Çıkmaz bir sokakta paket olduğu bütün hayallerim şimdi çıkmayan bir tahliyenin ardında gençliğim diyerek mesajını sonlandırmış Onur Sönmez.

0: nasıl
1: seven kalbim çoktan kırık. Hayret nasıl yaşıyorum? Hayret nasıl yaşıyorum?
2: İyi yayınlar, ben Nimet. Eşim Cevat Yurta, Yasemin'den Murat'a, Gamze'den Serkan Köre'ye, Havayit'ten Oğuzhan'a, Burcu'dan Burak Köknele'ye, Pelin Su'dan Pesucan Köseoğlu'na, Nur'dan Ömrü, Bedirhan'a, Fatma Özden, Hami Toygar'a, Yasemin'den Murat'a, Nisa'dan Seyit Ali'ye ve İdil'den Berkcan Uysal'a sıradaki şarkı armağan ediyoruz. Sizi öyle seviyoruz ki her zaman aklımızda ve kalbimizdesiniz diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız, yayınlar Samsu TTPC 3 koğuşlu yatağın sevdiğim Hasretim Emrullah Keskin'e, seni çok seviyorum, ne olursa olsun yanında olduğumu hiç unutma. Sabrın sona selamettir, biraz daha sabrete az kaldı, seni özlemle bekliyorum. Allah'a emanetsin. Boşakün Hasretin'e yandı gönlüm şarkısı sana armağan olsun Emrullah Keskin'e diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Son bir mesajımız, C8 koğuşunda yatmakta olan abim Oğuzhan Özdağ abim için armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Hayat bazen insanı hiç hak etmediği yerlere savuruyor. Ama belki mesafeler, duvarlar ve demir kapılar bir insanın değerini değiştirmez. Sen hala aynı güzel kalpisin. Geçen her gün seni biraz daha güçlü yapacak. Ben ise her geçen gün seni daha çok özlüyorum. Bir gün bu zor günler bitecek ve geriye sadece sabrın, mücadelenin ve yeniden kurulan güzel hayaller kalacak. Umudunu kaybetme, çünkü seni düşünen, seni bekleyen ve senin gülüşünü özleyen biri var. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun.

mesaj. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya'ya, adın gibi Yağız'ım, ilk sevdiğim, ilk göz ağrım, yavrum Emrem. Arkamdaki dağım, aslan parçam, arkandayım, annen sağ oldukça seninleyim, özgürlük yakında yavrum, dualarım hep seninle, aslan oğlum seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar, ben Duygu. Samsun T-Tipi Kapalı'da C8 koğuşunda yatan Caner Türkmeneri'ye aşk değil. Aşk değil mi? Seni derde düşüren şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Beni düşünme, sen hep iyi ol. Kavuşacağımız günlere az kaldı. Bir gün her şey çok güzel olacak sevdiğim. Sevdiğin duygudan armağan olsun bu şarkı diyor.

Yener Samsun Kapalı'dan Fatma Kereştence'ye 8'de yatan canımın canı sevgili Mesar Çilingir'i. Bir tanem unutmadım, özür dilerim, şekerim düştü bugün, rahatsızlandım. Hastanedeydim, bu sebepten geç oldu, seni çok seviyorum, merak etme ben iyiyim. Aklın takılmasın, seni çok seviyorum, o kadar ihtiyacım var ki sana, yanında olup sadece omzuna yasam bütün sesler susacak gibi. Tabii ki de o günlerde gelecek, dört gözle bekliyorum seni, benim canımın canı. Bu sevda bitmez şarkısı armağan olsun Fatma Kereş'ten diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Kirazlık'tan Nazife Kıcır. Eşim Kenan Kıcır için armağan ediyorum tüm güzel şarkıları diyor. İyi yayınlar, ben Aysel Cılız, oğlum Sınar Cılız. Sen benim hasretim, yürek sızım, yaşama sebebimsin, seni ne kadar özlediğimi. Bir bilsen aslan oğlum hasretine, dayanmak çok zor beylat, kokusuna kurban oldum. Bu ayrılık son olsun inşallah, oğlum için hasretine yandı gönlüm şarkısını armağan ediyorum diyor. Az önce yer vermiştik. Allah'ım emanetsin. Gecen kalbin kadar güzel geçsin aslanım diyor. Aysel Cılız için de geliyor.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

20.50 saatlerimiz cumartesi gecesinde Esam Evgari Menkul sponsorluğunda sıradaki mesajımızı aktarıyoruz, sevenleriyle buluşturuyoruz. Demir kapılar ardında olsan da aklımdaki yerin hep özgür. Günler geçer, hasret biter ama sana olan değerim hiç değişmez ki boşum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun gönlüm dağlarda türküsü diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

Yeni Samsı TTP kapalıda A13 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Burak Fidan. Demir kapılar kapanır ama gökyüzü hiçbir zaman kilitlenmez. Aynı göğe bakıyoruz unutma diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım hangi mesajımızdı. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız kaldı. Yayınımızı biraz uzatacağız 12'den sonra bu güzel cumartesi gecesinde. İyi yayınlar abi koğuşundan Nursen Ağçalık ben kader birliği yaptığım dostlarım Sedef Yürük, Gamze Özmen, Kader Güleşi, İknoti Bete Emine Sekmen, Ebru Kurta, Alena Olgun, Münevver Temiz'e Suudi Naz Ateşi, Rabia Karadağ, İlanur Yılmaz, A2 koğuşunda bulunan ablam Eda Güney, dostum Tansu Kaplan'a selam edelim. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde hep bir umut. Ayaz Erdoğan'dan yaktın cehennem şarkısı armağan olsun diyor. Nursen Ağçalık için giriyor.

0: saatler gece yarısını gösteriyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamlar. Samsun TTP'ye kapalı da C25 koğuşunda yatmakta olan oğlum Nurettin Öztaş'a adalet yerini bulsun yarabbim şarkısını armağan ederek bugün ayrı düşsek de dualarım hep seninle. İnanıyorum ki adalet yerini bulacak, güneş yeniden doğacak. Bir dur oğlum, seni bekleyen bir ailem var, her zaman seni çok seviyoruz. Elim dayın, Türkan yengen de burada, selamları var. Allah doğruların yardımcısı olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Oğlum Nurettin Öztaş'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sevgili dinleyiciler. Sosyal medyada Kalpten Kalbe yazarak, Kalpten Kalbe Taner şeklinde yazarak takip edebilirsiniz. Ve sıradaki geceye dair güzel mesajlarımızdan bir tanesi daha var. Hemen aktaralım. Seri bir şekilde saat 20'de başladı beraberliğimiz. Bu gece gecenin yorgunluğu henüz çökmemiş durumda. Samsun TTP kapalı da A13 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Burak Fidan, demir kapılar kapanır ama gökyüzü hiçbir zaman kilitlenmez. Aynı göğe bakıyoruz, unutma. Kardeşim Burak Fidan'a armağan olsun diyor denizcimiz. Ve diğer bir mesajımız. İyi yayınlar diliyorum. Abim Oğuzhan Özdağ'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar abim Oğuzhan Özdağ için gelsin diyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Yayınlar Karakız Resul'ün bulunduğun yer ne kadar zor olursa olsun bil ki sen yalnız değilsin. Ben burada her gün seni düşünüyorum, sana dua ediyorum, gücünü kaybetme. Bu günler geçecek, sen güçlü birisin, bunu en iyi sen biliyorsun. İçindeki umudu sakın bırakma, ben hep buradayım, seni bekliyorum. C5'te kalbim Resul Dalbey için armağan ediyorum diyor.

0: Bir gecenin koynunda kaldı adım ben diye konuşmadığım her cümleye battı sessizliğim. Ben seni en çok sustuğum yerden sevdim ve en çok orada kaybettim kendimi. Yaralı bir şiir gibi dolaşıyor kalbim. Özlü sözler yeni sayfamızdan paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız özlü sözler yeni yazarak Instagram'da ve Facebook'ta ulaşabilirsiniz. Özel sayfam kalpten kalbe Taner şeklinde. Özün gemileri de limana yanaştı bu güzel gecede. Stüdyomuzdan limanı izliyoruz zaman zaman. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Samsun T tipi kapalı C24 koğuşunda kalan sevdiğim adam Umut Demir'i. Sensiz çok yalnızım, çok mutsuzum. Bir an önce sesini duymaya ihtiyacım var. Sevgilim Umut Demir için armağan olsun diyor.
1: Taner'lesiniz. Taner'lesiniz.

şu anda geceye dair bakalım sevgili dinleyiciler. Son bir mesajımız beklemedi. Bazı insanlar varlığı yokluğunda bile insanın içinde yaşamaya devam eder. Sen de benim için öylesin. Aramıza giren yollar, duvarlar, demir kapılar hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü insan bazen birini sadece yanında olduğu için değil, kalbinde hissettiği için sever. Belki bugün zor, belki geceler uzun ve sessiz ama hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Her gecenin sabahı olduğu gibi bugünlerin de bir sonu olacak. O gün geldiğinde geriye sadece sabrın, direncin ve birbirimize duyduğumuz özlem kalacak. Kendini yalnız hissetme, çünkü bu hayatta seni düşünen, dualarında adını geçiren ve bir gün yeniden gülüşünü görmeyi bekleyen biri var. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağız. Seni kocaman öpüyoruz. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyoruz. Evrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun kirlen şarkısı, türküsü diyor daha doğrusu. Türkü Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında da sonlara yaklaşıyoruz.

Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızı aynı yürekte buluştuk. Şarkılarda duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlama yaz, anlama yaz Tanrım. Tanrım, anlama yaz.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.

mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni

Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.